0: Evet, insan yani ana galiba.
1: Bence. Konevi. Kusura. Çoğunluğu fethedilen bu zaten konuşabilmeye çalışan bir çoğunluğuna kapsasını